0: da bir çapkına böyle acelece laflar yakışmıyor.
1: It's Fritz, beste Musik. Oriental Pop mit Ergi Ergün.